0: Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.
1: Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim.
0: Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

oğlanın iki kızın anası. Benim anam tek başına koydu. Ne inağı kaldı ne de danası, ben ölem, ben ölem. Ben ölem, şimdi benim anam yine tek başına koydu. Ah, yine tek başına koydu.

babamızdan kalan çürük yapıda. Akşam acı oturuyor kapıda. Akrabalar konuşmuyor bir de ben elemişimdi yine benim anam tek başına koy. Akrabalar konuşmuyor bir de. Şimdi yine benim anam tek başına koy. Ah garip anam yine.

yine 3-5 kuruş kızlar salayım. Ah, yine 3-5 kuruş kızlar salayım. Gece gündüz bir kediyle kalayım. 3 ayda bir 60 lira alayım, ben ölem, benim anam telef oluyor köyde. 3 ayda bir yaşlılık maaş alayım. Oy ben ölem, ben ölem, benim anam telef oldu köyde.

kapı deşirir, çorbayı devirir, çayı taşırır, ben öyle, benim anam telefonu yok öyle. Ah ah, çorbayı devirir anam, anam yaşlanan, çayı taşırır, ben öyleyim şimdi, benim anam telefonu.

Sızım anadan, vicdansıza vicdan versin yaradan. Gönlüm geçti artık bahçelerden, bağlardan. Adam benim anam, benim anam telef oldu köyde. Gönlüm geçti artık felek bahçelerden, bağlardan. Ah ben ölen benim anam çok telef oldu köyde. Anam, garip anam telef oldu köyde. Ah uzadımı çocuklarla arası. Silindi mi ellerinin kınası? Daha iyi olmaz ki gönül yarası. Benim anam tek başına köyde. Ben ölem anam.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Eşim dostum, yavrularım, işte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyorum.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Ben sevdalı olmayı en onurlu makam saymışım ömrü hayatımda. Sen de bunu böyle öğren, kitapsız kendi dünyanda. Bu yürekte kalmasını öğrenemedin. Bari çekip gitmesini öğren vicdansız. Yere batsın, yere batsın senin adaletsiz sevdan.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Gece beni düşün,

gece sendeyim. Bir gecede sen düşün. Dün gibi hatırımda saçlarını okşarken o gamzeli gülüşün.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.
1: Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim.
0: Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: Evet, Esra'cığım ağzına sağlık. Muhteşem iki düet izledik.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sesleri, avazları bol olsun.
0: Evet, bugün çok kıymetli korolarımız da aramızda. Efendim, onların isimlerini de söylemek istiyorum. İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu buradaymış. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Aynı zamanda Akademi Sanat, Derya Müzik Akademisi, Sentez Kültür, Yeşilden Mavi'ye Türk Halk Müziği Koroları da burada. Sizler de hoş geldiniz. Çok güzel iki düet izledik. Ben zamanı biraz daha tasarruflu kullandım. Ne için biliyor musun? Ben senden Erzurum Dağları Kar ile Boran'ı dinlemeye bayılıyorum.
1: Çok konuşuyorum ben.
0: Evet. Biraz da gaz vereyim ki daha iyi oku, damardan okuyor.
1: Tamam, başım üstüne.
0: Onunla birlikte bir de bir halay Guley var. Onu da bağlayacağız.
1: İçin ilginç tarafı arkada çok güzel sesler var. Burada da güzel sesler var.
0: Evet.
1: Son finali birlikte yaparız artık.
0: Evet.
1: Tabii dilek, çok.
0: Onun haricinde bir de orkestrada bugün çok kıymetli dostlarım vardı. Bugün için özel geldiler. Perküsyonda sevgili Suat Koç.
1: Hoş geldin.
0: Bağlama üstadı sevgili Sadi Pirkoca. Ve kabak kemane üstadı sevgili Burhan.
2: Benim konservatuardan arkadaşım hem de.
0: Öyle mi?
2: Çok güzel yürektir o.
0: Çok güzel
2: çalıyor. Yani insan enstrümanı çalabilir, sanatçı olabilir, her şey olabilir. Ama önce yüreği temiz insan olması.
0: Araya bir şey soktun. Burhan'ın soy ismini unuttum sevgili Burhan Elmas.
2: Elmas, aynen öyle. Yüreği de Elmas.
0: Evet. Size bırakıyorum. 6 dakikamız var.
1: O zaman bir kıta.
0: Evet. Bir süreye bakayım belki uzatabiliriz.
2: Ne, peki. Artık eline düştüm yapacak
0: bir şey yok. Peki. Ben veda ediyorum. Sevgili izleyiciler, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
2: Saygılar sunuyorum, sağ olun.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'na gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

halim vardır vardır Hacı Bektaş'a, Hacı Bektaş'a. Dertlilere derman derman ne zaman gelir? Dertlilere derman ne zaman gelir?

bagaç, baş eğdi önüne canım gayet utangaç. İçin yanaklarım al diyemedim, İçin yanaklarım canım al.

durduğu yerde öylece kaldı, öylece kaldı. Buğunu gözleri hülyaya daldı. Kalktı testisini canım eline aldı. Sen onu başıma çal diyemedin. Sen onu başıma can çal.

Ben de şu dünyaya geldim geleli, geldim geleli, ah neyleyim gamlı gönül şad olmaz, uy beni beyni beni. Felek bana gülme dedi cihanda cihanda.

çeken yâri. Bir gün vefasını görseydim bari, görseydim bari. Menfaatten uzak, riyadan âri, riyadan âri.

Biz gerçeklerin yolundan, bütün alem bize düşman olsa da, döner miyiz gerçeklerin yolundan, bütün alem bize düşman olsa da.

yapraklar, yakındır doğacak aydın şafaklar. Korkmayız yerimiz zindan olsa da, zindan olsa da. Yakındır doğacak aydın şafaklar.

Asılsa kesilsek nedir önemi? İşte budur devrimlerin dönemi. Asılsa kesilsek nedir önemi? Aydın ufuklara gider bu gemi. Faşizm kudursa, tufan olsa da, tufan olsa da. Aydın ufuk

Türk'ten başka soyumuz yok, ayrı gayrı huyumuz yok. Türk'ten başka soyumuz yok, ayrı gayrı huyumuz yok. Seçim gelir oyumuz yok.

Ya bahara ya da güze, yine sandık gelmez bize. Ya bahara ya da güze, yine sandık

İzimiz hoşa gider, değerlenmez boşa gider. Dövizimiz hoşa gider, değerlenmez boşa gider.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

İşimiz dönmez çarkımız, yedi yabancıdan yoktur farkımız. Dillerde dolaşan bizim şarkımız, dün gece radyodan, dün gece...

başına çalınsın parası pulu. İnşallah görürüm gözleri sulu. Bir gün bulamazsın minderi çulu. Beddua.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29 Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Ötmesin dere sefil baybuş, ötmesin gariplerde gurbet gurbet gitmesin köklendim.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran.

Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tınır.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'na gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Ben diyorum ki ben buraları çok sevdim ya. Çok güzel. Ben bırakayım lokantacılığı falan. Bırakayım sadece. Yerleşiverim buraya ya.
1: Oy nenem lay lay la la. Hesabın dizi pati.
0: Yok kız şaka diyorum.
1: Sen beni kandırır mısın?
0: Ya ayıp oldu ya. Bak şimdi şaka yapayım gel. Yok. Gel. Ha, şaka yapıyorum vallahi.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 390

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

vay olçamız olur. Ah, hayalim gelecek.

0: koyarım gelecek, ben ölem ki gelmek zor.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Beraber bir türkü söyleyek mi Ömer? Neyi söyleyek?
1: Sündüz'ü.
0: Hadi Sündüz'ü söylüyoruz.
1: Sündüz aldı bıçağı, topladım adım avı, suyuna burgur koymuş, yedikte tereyağı, suyuna burgur koymuş, yedikte tereyağı.
0: Kız, kız, kız, Sündüz.
1: Aldı kulevi Sündüz. Sündüz bıraktı beni gitti, avlarım gece gündüz.
2: Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

bak beni duymamış. Kelef taksil belki karnı doymamış. Eşin sana, sen eşine uymamış. Kaderini bulan gelin sen misin? Söylesene sen misin? Özel gelin sevdiceğin sen misin?

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

neyi beklerim ki? Sen hiçbir zaman olmadın ki baba. Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. 7 kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

Ah babam, ah. Bir gün söylemediler baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kel ki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'na gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Garehisar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Tomaranın şelalesi çağlıyor. Şiranın hasreti yürek dağılıyor. Gezginiyem sana gönül bağlıyor. Sevdadır her yanı gümüşhanenin. Sevdadır her yanı gümüşhanenin.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: sıra zengin sana gelsin. Antalya'ya gelsin.
1: Aşık Reyhane'ye bir alkış alalım mı?
0: Ayhan Kaya başkanım Antalya'ya gelsin. Şeyhan'a, Kadir İmmer'e gelsin. Müslüm Tepe sana gelsin. Osman Ünver'e, Kadir Ünver'e gelsin. Ünver Torna'ya gelsin.

0: Ağzına sağlık. Şöyle bir kocaman alkış alalım ya.
1: Emin ediyorum.
0: Vallahi 10 numara, 10 numara.
2: Çok sağ olun.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29, 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kerki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Gan. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Sen hiçbir zaman olmadın ki baba. Ne düştüm de gördüm seni, ne de kalktım da. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. 7 kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

babam, ah. Bir gün söylemediler, baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulandı. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, pudumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: Sene 1970. Millet memleketini terk etmiş. Tasını tarağını toplayan avradın oğlan İstanbul'a gitmiş. Aylardan yaş ubart yomart. Lan Nurettin senin de İstanbul'a gitmen şart. Dedim akşam yemeğini yedim, üstümü başımı soydum, kafamı yastığa koydum, erkenden yattım. O gece önüme 4 tane tokluk attım, Karahisar'a götürdüm, tenesini 15.000 dolardan sattım. Belki biraz abarttım, ben yalan söyleme, ben sakta demem. O gece Karahisar'da kaldım, sabahtan kendime cücük bir at aldım. Bindim atın sırtına, at değil sanki bir fırtına. 2 dakika sürmedi, beni köye getirdi yırtına yırtına. Atı harmanda kavağa bağladım. Ana dedim, boğazına sarıldım. İyice bir Allah'a ısmarladık dedim, ağladım. Atın nalını mıhını da yağladım. Atın arkasına bir pervane taktım. La kazına çalışayım diye baktım. La baktım ki çalışıyor, atın ışıklarını yaktım. Atın kulaklarına da 2 tane kanat taktım. Gece yarısını geçiydi, depel depeden havalandım, kalktım. Ula yukarıya çıktım, bir soğuk bir soğuk. Soğuk ne kelime, resmen dondum. Dayanamadım 30 saniye sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na kondum. Ben yalan söylemem, esnakta demem. Ata arpa verdim ecik, aldım sırtıma kalın bir köycük, İstanbul'a devam edecek. Atın turbasını boğazına taktım, ışıklarını yaktım, Ankara'dan havalandım, kalktım. Pervane arkada dönü, atın ışıkları bir yanı bir sönü, at kulaklarını beyle beyle bir görsen 2500 kilometre hızla gidiyor. Ben yalan söylemem, esnakta demem. Tabakamı cebimden çıkarttım, bir kaçak tütün yaktım, 20 metre boyunda ağızlığa taktım. Buna başladım, öksürmeye az kalsı boğulacaktım. Cigaramı yere attım, tespihimi cebimden çıkarttım, başladım çekmeye. Ula o ne, bizim at başladı havada sekmeye. Ula o ne, bir baktım atın nalı dibe düştü. Öyle acıdım ki nal da gümüştü, dedem İstanbul'da getirmişti. La baktım olacak gibi değil, yavaş yavaş at kafasını İstanbul'a doğru eğdi. La sabah ezeni okunurken atın ayakları yere değdi. La bir baktım hakikaten ezen okunuyor. La şöyle karı koluma bir dokunuyor. Gözlerimi bir açtım, ne at var ne yer, benim yorga dibe düşmüş meğer.
1: Allah iyiliğini versin senin ya.
2: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook,

Instagram ve Twitter'dan Radyo Şırak'ın resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şırak, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şırak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şırak yaz, indir, dinle. Radyo Şırak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.